Tartışmanın hücresiyle rastlarının da tarihe tarz isen çok yalanın zikam tabayı kettiği. Dolaylı var, hakkında bir çabuysa tek, diğer çabuysa da,

0: sayma koyulacak. Tamam mı? Anlıyorsun mu?
1: Evet, bu sefer iki cismine ben de yıldız yılmaya bakıp boyun parçası

0: konuşacak. Başlar konuşacak. Namuslu kahve diye konuşacak. Deseyle kişen tacımayı bilmiyorum bu. Ama ben masamını tanrı bir adım. Ben sanırı rupi yüzüne panyen uzarmına. Sinan mantarı uzak yapama panay panamutu. Tam talima adamla bir tanrı daha tarım da sayın. Sukarhan ordinat sağlaması bir ve bu günün parıldırım. Yes, our biddy sukakhetna dhanchane biddy, yes, our ayinasna pani patane par biddy apnao.
1: Chet samyao, ali bolio gnao, yei pani mojo.
2: Samoa ma pani paro, nahar sa phara gao, pani ko patya thapa bazao.
1: Pani bagai kheti gao, utpahan bagao, anmaara dhe samayi thapa gao.
2: Mabai jitai ayodana, vaiki bortya gara,